gerekende. Al. Aha ya! Azına kasisleri kürsü hadi. Güldük. Hadi. Kuvanışı bas. Jibirikken. Birge ver biz hadi.

Sizim şirkenin Bergus birge Bergus Bergus Güldük Jirbürütken sizim şirkenin Bergus birge Bergus Bergus Güldük

0: Imagen.
1: Kazakhstan.
2: O estado cantante kazajo Dimas Dimash Kudaibergen.
0: Dimash. Please welcome Dimash.
3: Ertin kalkın şu an aşağı ettim.

0: Imagen.
1: Казахстан.
2: Estado cantante casado. Dimash.
3: Dimash Kudaibergen.
0: Imagen. Dimash. Please welcome Dimash.
4: Ertin kalkan şanlar şahit ettim.